Ateş harla, ergen kız gibi darla. Supa dedi beat şamarla. Rap dediğinde damarda. Serdar Kıbrıs'a gittiyse kesin kumarda.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Oksijen.
3: Sana alkış

0: Yokluk gördük, bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin, kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişimdir. Dedi konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben.
1: Severiz.
0: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedi konuma diyorum gel.
0: Geliriz.
1: Hak harbi seviyorum seni ben.
0: Severiz.
1: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
0: Işıkları

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

yani sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün masiyatı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün masiyatlarını üçkek mi tutar, alacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne demiş? Ben bilirim, bilirim onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini inme sakın ha kuyuya. Mündik bir alameti, geliyoruz kıyameti. Mündik bir alameti, geliyoruz kıyameti. Hem de oynayıverekten. Mündik bir alameti, geliyoruz kıyameti.

0: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 5 Temmuz Pazar günü Brezilya Norveç'le karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı Magenta. 6 Temmuz Pazartesi ev sahibi Meksika İngiltere'yi ağırlayacak. Maç saati 02, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

0: Oyna.
1: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 5 Temmuz Pazar günü Brezilya Norveç'le karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı Magenta. 6 Temmuz Pazartesi ev sahibi Meksika İngiltere'yi ağırlayacak. Maç saati 02, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

Can Deniz'le şöyle bir günaydın diyelim. Özcan Deniz'in bu parçası o asmalı konak imajını bırakıp saçları dikip modern kıyafetler giyip ben sadece türkücü ya da oyuncu değilim. Ben popstarım aynı zamanda dediği.

0: Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Hanımlar beyler, herkese kocaman mı kocaman bir Good morning sunshine. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Az önce teknik bir aksaklıktan ötürü bu girişi maalesef ama maalesef yapamadım. Evet ama çok şükür artık beraberiz, birlikteyiz. Saatlerimiz 10.19'u gösteriyor. Saat 14'e kadar birlikte yayında olacağız. Peki bu 4 saatlik süre boyunca neler yapacağız? Efendim geçen hafta meydana gelen önemli haberleri sizlerle beraber masaya yatıracağız. Sizlerle beraber bunları değerlendireceğiz. Bunun haricinde harika şarkı seçtim sizlere. Yani öncelikle sıradaki şarkım harika ama onların arkasından gelecek olan şarkılarım da oldukça iddialı. Harika bir liste oluşturdum sizler için. Kimi zaman maziye dalacağız, o eski ama unutulmayan nadide parçaları dinleyeceğiz. Kimi zaman da günümüzün en hit parçaları sizlerle beraber Metropol FM radyolarında olacak. Şöyle çıtırdan ufaktan harika bir giriş yapalım. Mesela Elif Buse Doğan gelsin stüdyolarımıza, şöyle bir yangın yeri desin.

Melis Fis, Çek Vurla radyolarımızdaydı. Şimdi rotamızı şöyle ufaktan maziye doğru çevirelim. Harika bir cover çalışması çalacağım şimdi sizlere. Altın Gün ve Süpürgesi Yonca'dan radyolarınızda olacak.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bazı futbolcular hızlarıyla rakiplerini geçer. Osman Dembele ise imkansız görünen anları gerçeğe dönüştürdüğü için unutulmazdır. Onun hikayesi yalnızca yeteneğin değil, defalarca yere düşüp yeniden ayağa kalkmanın hikayesidir. Fransa'nın Rennes altyapısından çıkan Dembele, Borussia Dortmund'da parladı. Ardından dünya futbolunun en büyük transferlerinden biriyle Barcelona'nın yolunu tuttu. Bir dönem sabahlara kadar konsol oyunu oynaması yüzünden çektiği uykusuzluk performansını bir hayli etkiledi. Hatta joystick'i çok sıkı tuttuğu için ellerinde, parmaklarında yaralar oluştu. Çokça da eleştiri aldı ama pes etmedi. O zamanlar gençti. Paris Saint-Germain'e transfer oldu ve Saint-Germain'de kazandığı kupalarla yeniden doğdu. 2026 Dünya Kupası ise Dembele'nin adeta yeniden yazdığı bir destandı. Norveç karşısında yalnızca 25 dakikada yaptığı hat-trick Fransa'yı grup liderliğine taşıdı. Dünya Kupası tarihinin en hızlı hat-trick performanslarından biri olarak kayıtlara geçti bu 3 gol. O gece yıllarca eleştirilen oyuncu değil, turnuvanın yıldızlarından biriydi. Osman Dembele denince akla sadece iki ayağını da ustalıkla kullanabilen bir yıldız değil, her sakatlıktan sonra yeniden ayağa kalkabilen, umudunu hiç kaybetmeyen ve sonunda Ballon d'Or'a kadar uzanabilen bir savaşçı.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Sefo ve Mustafa Sandal radyolarımızda olacak ki Mustafa Sandal bu işbirliği için Sefo bu şarkıyı öyle bir yere taşıdı ki orijinalini unutturacak cinsten bir patlama oldu diyerek Sefo'nun da hakkını verdi. Bir de biz hakkını verelim.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya için Alternatif Partisi AfD Erfurt'taki Federal Parti Kongresi'nde birlik ve profesyonellik mesajı verdi. Alice Weidel %81, Tino Chrupalla %70 oyla yeniden eş başkan seçildi. Aşırı sağ örgütlerle ilişkilere dair tartışmalı önerge seçimler öncesi gündemden çıkarıldı. Buna karşın Höcke'ye yakın Stefan Möller'in başkan yardımcısı seçilmesi partinin sağ kanadının etkisini gösterdi. Erfurt'ta AfD'nin Federal Parti Kongresi'ne karşı büyük protestolar düzenlendi. Polis 31 bin, organizatörler ise en az 50 bin katılımcıdan söz ediyor. Göstericiler bazı yolları ve A71 otoyolunun bir bölümünü kapattı, toplu taşıma aksadı. Buna rağmen AfD Kongresi zamanında başladı. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 3000'e yaklaştı. Venezuela'da 24 Haziran'daki 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından resmi ölü sayısı 2954'e yükseldi. 16 binden fazla kişi yaralandı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunda Avrupa Birliği üyelik sürecinde ilerleme olmadığını belirtti. Raporda demokratik reform eksikliği, hukuk devleti, temel haklar ve basın özgürlüğü alanlarındaki sorunlara dikkat çekildi. Buna karşılık Türkiye'nin Avrupa Birliği ve NATO için stratejik önemini koruduğu da vurgulandı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Au, Karakaş, Karagözlerin Elmas'la radyolarımızdaydı. İbremizi şöyle yine maziye doğru çeviriyoruz. Şenay radyolarımız olacak ve hayat bayram olsa diyecek

0: Hit listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, Zatı Şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, Yardım Et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu, Şımarık.

destekledi. Sonuçta hepimizi evlerine gönderen Paraguay'ın da artık evine gitmesinin vakti gelmişti. Mücadeleyi Fransa 1-0 kazandı ama maçın skorundan çok daha fazla konuşulan bir şey vardı. O da sıcaklık. Efendim, Philadelphia'daki stadyumda zemin sıcaklığı inanması güç ama 60 derece, evet 60 dereceye ulaştı. Koltuklar ise 69.7 derece ölçülmüş. Hissedilen sıcaklık tam 50 dereceyi aşmış. Hatta maçı izleyenler mutlaka görmüşlerdir. Yedek kulübelerine klima taktırdılar. Şaka değil. Evet, yedek kulübesinde klima var. İzleyici yukarıda 70 dereceli koltukta otururken. Şimdi bu gelişmelerin ardından FIFA'nın aklına bir şey geldi. FIFA'nın aklına ne geldi biliyor musunuz? FIFA durdu dedi ki ya biz bu Dünya Kupası'nı kışın mı yapsak? Ya şimdi düşünelim, bunun gerçekleşme ihtimali var mı? Şimdi Dünya Kupası 2034 yılında Suudi Arabistan'da oynanacak. Yani burada kesinleşmesi kesin. Yazın 40-50 derece yaz aylarında oynamak mümkün değil. Nasıl ki Katar'da 2022'de kışın yaptılar. 2034'te de büyük ihtimalle Suudi Arabistan'da bu turnuva kışın yapılabilir. Ama onun sonrası için henüz kesin bir karar yok. Fakat oraya doğru iş gidiyor gibi. Bu noktada tek bir engel var. O da kış aylarındaki Dünya Kupası Avrupa Ligleri ile çarpışıyor. Yani kulüpler bu durumdan şikayetçi. Ya 2022 Katar'da da bunu gördük. Öyle kışın ortasına futbolcular bir anda gitti. Orada Dünya Kupası'na katıldılar, geldiler. Taraftar buna pek sıcak değil. Yani bu proje hem gerçekleşme ihtimali olarak yüksek hem de önünde ciddi engeller bulunan bir proje.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda son 16 turunda ilk maçlar oynandı. Ev sahibi Kanada ile Fas karşılaştı. İlk yarıda Kanada baskılı oynadı ancak ilk 45 dakika golsüz tamamlandı. Fas ikinci devreye hızlı ve golle başladı. Kanada'nın gardı düştü ve son 10 dakikada 2 gol daha atarak 3-0'lık galibiyetle ayrıldı Kuzey Afrika ekibi Fas. Bu turnuvada da kıtalarının gururu olmaya devam ediyorlar. Günün devamında Paraguay ile Fransa karşılaştı. Güney Amerika temsilcisi Almanya'yı elemişti, özgüvenliydi. Ancak gereğinden fazla sert oynadı rakibine karşı Paraguay. İlk 45 dakika gol yemediler bu taktikle. İkinci yarıda Fransa kilidi penaltı atışıyla çözdü. Topun başındaki Mbappe'ydi. Fransız golcü hem turu getiren golü attı hem de gol sayısını 7'ye çıkararak Messi ile gol krallığına ortak oldu. Güzel ve sportmence futbola tepki olarak kupaya katılan Paraguay nihayet elendi. Rakiplerine sakatlamaya yönelik hareketler yapıp kart bile görmeden maçı bitirmeleri kupa tarihine geçecektir. İngiltere Meksika ile oynayacağı son 16 turu karşılaşması için Mexico City'ye vardı. Takım otele girerken sürprizle karşılaştı. Meksikalı taraftarlar yine oradaydı. Meksikalılar bir önceki Ekvador maçı öncesi rakip futbolcuların kaldığı otelin önüne gelip gürültü yaparak rakiplerini uyutmamıştı. İngiltere de bu yüzden otelini gizlemek istemişti ancak sobelendiler. Meksikalı kalabalık Meksika tezahüratları ve yuhalamalarla rakiplerini karşıladı. Şehirdeki son kutlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmişti Ekvador maçından sonra. Bu nedenle maç günü kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Maç öncesi bölgede fırtına beklentisi vardı ayrıca. FIFA karşılaşmanın saatini öne çekmeyi de değerlendirdi. İki ekip mücadelenin başlamasına 48 saatten az bir süre kala değişikliğe karşı çıktı. Günün ilk maçı ise Brezilya ve Norveç arasında oynanacak. İki ekip 1998'de Fransa'daki Dünya Kupası'nda da grup aşamasında karşılaşmıştı. Norveç 2-1 mağlup etmişti rakibini. O günkü kadroda yer alan Stale Solbakken bugün Norveç'in teknik direktörü. Almanya'da ise teknik direktör değişikliği sürecine girildi. Nagelsmann görevi bıraktı. Futbol Federasyonu Klopp'la görüşmeye başladı. Klopp da bu görüşmeyi doğruladı ve "Hazırım," dedi görev için. Öyle görünüyor ki Dünya Kupası'nın bitimiyle Jürgen Klopp Almanya'nın teknik direktörü olacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Bir pazar sabahında daha birlikteyiz. Saatlerimiz 11.09 oldu. Efendim, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, bu hafta meydana gelen önemli, ilginç, komik gelişmeleri masaya yatıracağız. Sizlerle beraber bunları değerlendireceğiz. Efendim, ilk haberimiz nedir biliyor musunuz? Gurbetçilere müjde diye bir haber geldi bu hafta Türkiye'den. Gurbetçilere askerlik müjdesi diye bir haber düştü. Şimdi önce bu haberi konuşacağız sizlerle beraber. Sizin de fikirlerinizi oldukça merak ediyorum. Sizler de yorumlarınızı 030-217-970-71, 030-217-970-71 nolu numaradan WhatsApp üzerinden bana iletebilirsiniz. Sizlerle beraber bu konuyu şöyle bir masaya yatıralım. Fakat ondan önce Ersay Üner ve Derya Ulu radyolarımız olacak. Kesin bilgi diyecekler.

0: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 5 Temmuz Pazar günü Brezilya Norveç'le karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı Magenta. 6 Temmuz Pazartesi ev sahibi Meksika İngiltere'yi ağırlayacak. Maç saati 02, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.18 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, bir müjdeden bahsetmiştik. Gurbetçilere askerlik müjdesi diye bir haber geldi bu hafta Türkiye'den. Peki nedir bu haberin detayları? Şöyle bir detaylarına bakalım. Şimdi diyorlar ki, yurt dışında yaşayan ve askerlik yapan Türk vatandaşları artık Türkiye'de ikinci kez askerlik yapmak zorunda kalmayacak. Evet, çok güzel bir haber, süper bir haber. Hemen bu haberi bizlere ileten, bu haberin ortaya çıkmasında, böyle bir şeyin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Herkese. Ama bir saniye ya. Bu düzenleme yurt dışında zorunlu askerlik yapanlar için geçerli. Peki Almanya'da zorunlu askerlik var mı? Yok, 2011'de kaldırıldı. Fransa'da yok, Hollanda'da yok, Belçika'da yok, İngiltere'de de yok. Ya peki bu müjde kime? Efendim bu müjde Avusturya'da yaşayan gurbetçiye. Mesela orada zorunlu askerlik var, tam 6 ay. Yunanistan'da yaşayan gurbetçi 18 ay. Finlandiya'da yaşayan gurbetçi mesela, orada da zorunlu askerlik var. Hatta ve hatta Dünya Kupası'nın yıldızı Yeşilburun Adaları'nda yaşayan gurbetçi. Orada bile zorunlu askerlik var ve bu müjde sana. Peki Almanya, Fransa, Hollanda'daki milyonlarca gurbetçi için bu yasanın şu an pratikte bir anlamı yok. Ama şunu da eklemek lazım. Hangi ülkelerin kapsama gireceğini Milli Savunma Bakanlığı açıklayacak ve 400 bin kişiden bahsediliyor. Ve gurbetçilerin büyük çoğunluğu Avrupa'da yaşıyorsa, Avrupa'da kesinlikle bu listeye ileride dahil edilebilir diye düşünüyorum.

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Tekrardan mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.26 oldu. Az önce Türkiye'den bir müjde haberle gelmiştik gurbetçilere. Askerlik gurbetçisinden bahsettik. Hangi ülkelerin kapsama gireceğini Milli Savunma Bakanlığı açıklayacak dedik. Şimdi bir taraftan da dövizli askerlikle ilgili gelen bir güncelleme var. Dövizli askerliğin ücretini biliyorsunuz son birkaç ayda dövizli askerlik başvurularını durdurmuşlardı. Dövizli askerliğe gelecek olan güncellemeden, fiyat güncellemesinden sonra beklenen o güncelleme geldi. 6.000 euro olan dövizlik asker ücreti şu anki kurla beraber 8.834.000 euroya denk geliyor. Evet, böyle bir rakam var şu an ve bunun üzerine gelen bu ilaç gibi olabilecek olan bir haber. Ama dediğimiz gibi bu haberin de henüz kesin noktaları yok. Milli Savunma Bakanlığı hangi ülkelerin bu kapsamda değerlendirileceğini açıklayacak. Bir tarafta 8.800 euro, diğer taraftan da gözümüz kulağımız Milli Savunma Bakanlığı'nda.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya için Alternatif Partisi AfD Erfurt'taki Federal Parti Kongresi'nde birlik ve profesyonellik mesajı verdi. Alice Weidel %81, Tino Chrupalla %70 oyla yeniden eş başkan seçildi. Aşırı sağ örgütlerle ilişkilere dair tartışmalı önerge seçimler öncesi gündemden çıkarıldı. Buna karşın Höcke'ye yakın Stefan Möller'in başkan yardımcısı seçilmesi partinin sağ kanadının etkisini gösterdi. Erfurt'ta AfD'nin Federal Parti Kongresi'ne karşı büyük protestolar düzenlendi. Polis 31 bin, organizatörler ise en az 50 bin katılımcıdan söz ediyor. Göstericiler bazı yolları ve A71 otoyolunun bir bölümünü kapattı, toplu taşıma aksadı. Buna rağmen AfD Kongresi zamanında başladı. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 3000'e yaklaştı. Venezuela'da 24 Haziran'daki 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından resmi ölü sayısı 2954'e yükseldi. 16 binden fazla kişi yaralandı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunda Avrupa Birliği üyelik sürecinde ilerleme olmadığını belirtti. Raporda demokratik reform eksikliği, hukuk devleti, temel haklar ve basın özgürlüğü alanlarındaki sorunlara dikkat çekildi. Buna karşılık Türkiye'nin Avrupa Birliği ve NATO için stratejik önemini koruduğu da vurgulandı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Şöyle zamanda ufacık bir yolculuk yapıyoruz ve karşımıza rock gruplarının en hırçınlarından olan Athena çıkıyor. Athena kime neyle radyolarınızda olacak? Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Athena'ya teşekkür ediyoruz. Harika bir parçaydı gerçekten. Kime neyle radyolarımızdaydı. Kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz ki Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Biz de Metropol FM ailesi olarak Meray Kuruyemiş'le beraber skor kralını arıyoruz. Eğer derseniz ki ya Mert, bu işler tam bizlik, sen bana maçı söyle, ben sana skorunu vereyim, o zaman buyurun işte size maç. Efendim, bu pazartesi yani yarın 6 Temmuz'da oynanacak olan İspanya-Portekiz maç sonu tahminlerinizi bekliyoruz. Nereye biliyor musunuz? Instagram'daki skor kralı postumuzun altına. Eğer doğru skoru tahmin edebilirseniz bizden birçok hediye kazanabilirsiniz. Mesela 100 euro değerinde bir Meray Kuruyemiş paketi. Almanya ve Türkiye milli takımın formasını ve bizi istediğiniz her yerden dinleyebileceğiniz bir DAB radyo sizin olabilir. Üstelik bununla da bitmedi. 21 Temmuz'da tüm doğru tahmin edenler arasından yapılacak çekilişle bir iPhone 17 kazanabilirsiniz. Sizleri de Instagram'daki skor kralı postumuzun altına tahminlerinizi yapmaya ve bu hediyeleri kazanmaya bekliyoruz ve mükemmel bir parçayla devam ediyoruz şimdi. Babasının oğlu İdo Tatlıses radyolarımızda olacak. Babasına karşı biraz daha bileklerime kadar acıyor diyecek. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.46 oldu. Şimdi sizlere böyle harika, güzel mi güzel bir haber vereceğim. Efendim, megastarımız Tarkan Almanya turnesinde sahneyi öyle bir yıktı geçti ki şu an sosyal medya cayır cayır yanıyor. Cayır cayır. Ya mevzu sadece o bildiğimiz efsane sahne şovları, dansları falan değil abi ya. Tarkan bu sefer olayı bambaşka bir boyuta getirdi. Konserin ortasında mikrofonu aldı eline, çatır çatır akıcı bir Almancayla seyirciye seslendi. Ya adam bildiğin var ya böyle Mutaşbrache kıvamında böyle buranın yerlisi gibi konuşuyor. Bizim buralarda doğup büyüyen genç kuşak bile izlerken vay be, megastarıma bak be, megastarımdaki Almancaya bak be. Bizleri gerçekten etkiledi. Böyle bir sanatçının şarkısını çalmamazlık olur mu? Asla olmaz. Sevdanın son vuruşu radyolarınızda olacak Tarkan'dan. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda son 16 turunda ilk maçlar oynandı. Ev sahibi Kanada ile Fas karşılaştı. İlk yarıda Kanada baskılı oynadı ancak ilk 45 dakika golsüz tamamlandı. Fas ikinci devreye hızlı ve golle başladı. Kanada'nın gardı düştü ve

0: son 10 dakikada 2 gol daha atarak 3-0'lık galibiyetle ayrıldı Kuzey Afrika ekibi Fas. Bu turnuvada da kıtalarının gururu olmaya devam ediyorlar. Günün devamında Paraguay ile Fransa karşılaştı. Güney Amerika temsilcisi Almanya'yı elemişti, özgüvenliydi. Ancak gereğinden fazla sert oynadı rakibine karşı Paraguay. İlk 45 dakika gol yemediler bu taktikle. İkinci yarıda Fransa kilidi penaltı atışıyla çözdü. Topun başındaki Mbappe'ydi. Fransız golcü hem turu getiren golü attı hem de gol sayısını 7'ye çıkararak Messi ile gol krallığına ortak oldu. Güzel ve sportmence futbola tepki olarak kupaya katılan Paraguay nihayet elendi. Rakiplerine sakatlamaya yönelik hareketler yapıp kart bile görmeden maçı bitirmeleri kupa tarihine geçecektir. İngiltere Meksika ile oynayacağı son 16 turu karşılaşması için Mexico City'ye vardı. Takım otele girerken sürprizle karşılaştı. Meksikalı taraftarlar yine oradaydı. Meksikalılar bir önceki Ekvador maçı öncesi rakip futbolcuların kaldığı otelin önüne gelip gürültü yaparak rakiplerini uyutmamıştı. İngiltere de bu yüzden otelini gizlemek istemişti ancak sobelendiler. Meksikalı kalabalık, Meksika tezahüratları ve yuhalamalarla rakiplerini karşıladı. Şehirdeki son kutlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmişti Ekvador maçından sonra. Bu nedenle maç günü kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Maç öncesi bölgede fırtına beklentisi vardı ayrıca. FIFA karşılaşmanın saatini öne çekmeyi de değerlendirdi. İki ekip mücadelenin başlamasına 48 saatten az bir süre kala değişikliğe karşı çıktı. Günün ilk maçı ise Brezilya ve Norveç arasında oynanacak. İki ekip 1998'de Fransa'daki Dünya Kupası'nda da grup aşamasında karşılaşmıştı. Norveç 2-1 mağlup etmişti rakibini. O günkü kadroda yer alan Ståle Solbakken bugün Norveç'in teknik direktörü. Almanya'da ise teknik direktör değişikliği sürecine girildi. Nagelsmann görevi bıraktı. Futbol Federasyonu Klopp'la görüşmeye başladı. Klopp da bu görüşmeyi doğruladı ve "Hazırım," dedi görev için. Öyle görünüyor ki Dünya Kupası'nın bitimiyle Jürgen Klopp Almanya'nın teknik direktörü olacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.08 oldu. 5 Temmuz pazar günü. Temmuz nedir ya? 5 Temmuz. Böyle çok daha iyi. Efendim, harika bir haberle geldim size. Federal İstatistik Dairesi'nden çarpıcı bir veri var elimde. Ve eminim ki dinleyicilerimizden en azından şöyle yaklaşık %21'ini ilgilendiren bir haber. Bu habere göre 2025 yılında Almanya'da 17,3 milyon kişi tek başına yaşıyormuş. Evet, gerçekten çok fazla bir rakam. Ya bu rakam 17,3 milyon ülke nüfusunun yaklaşık %21'ine denk geliyor. Yani her 5 kişiden biri, büyük şehirlerde ise her 4 kişiden biri yalnız başına yaşıyormuş. Ya 20 yıl önce rakamlar tabii bu kadar yüksek değildi. 20 yıl önce rakamlar 14,2 milyondu. Yani tek kişilik hanelerin sayısı son 20 yılda tam tamına 3 milyon artmış. Gerçekten de fazlaca bir artış. Peki en çok kimler yalnız yaşıyor diye bir soralım. Cevabımız aslında bu noktada basit. En çok yalnız yaşayanlar 65 yaş ve üstündeki kişiler. Yani her 3 kişiden biri. Peki ikinci sırada kim var biliyor musunuz? Şaşıracaksınız ama ikinci sırada 25 ve 34 yaş aralığıyla gençler var. %28 ile. Şimdi aslında en ilginç kısma geliyoruz biliyor musunuz? Erkek mi daha fazla yalnız yoksa kadın mı? Bunun cevabını vereceğiz fakat öncesinde Buray ve Teoman radyolarımızda olacak. Kupa Kızı ve Sinek Valesi diyecekler. Keyfiniz bol olsun.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.19 oldu. Efendim, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Federal İstatistik Dairesi'nin son araştırmasını konuşuyoruz. Efendim, bu araştırmaya göre 2025 yılında Almanya'da 17,3 milyon kişi tek başına yaşıyor. Yani bu da nüfusun yaklaşık %21'ine denk geliyor dedik. Her 5 kişiden biri Almanya'da yalnız. Peki en çok kimler yalnız yaşıyordu? Tabii ki de 65 yaş ve üstü kişiler. Bu 65 yaş ve üstü kişilerden her 3 kişiden biri yalnız yaşarken, ikinci sırada şaşırtıcı bir derecede gençler var demiştik. 25 ve 34 yaş arası gençler %28,7 ile ikinci sırada. Evet, şimdi en ilginç kısma geldik. Sizlerin de tahminlerini bekliyorum. Sizce kıymetli dinleyicilerimiz, erkek mi daha fazla yalnız yoksa kadın mı? %50 ihtimal. Cevaplarınız için şöyle ufaktan bekliyorum. Herkesin cevabı hazırsa veriyorum. Efendim, en çok kimler yalnız yaşıyor biliyor musunuz? Tabii ki de erkekler. Evet, erkekler her yaş grubunda öndeler. Mesela 20 ile 24 yaş arası erkeklerin %59'u yalnızmış. Kadınlarda ise bu oran %40. Peki 25 ve 29 yaşında arasındaki erkeklerde bu oran %46 iken kadınlarda %25'miş. Yahu ne istediniz bu erkeklerden? Ayna ve Melis Fis radyolarımızda olacak. Harika bir şarkıyla. Tırtıl diyecekler. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, mikrofonda ben Mert. Metropol FM stüdyolarındayız. Radyo yayını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, efendim Almanya'da her 5 kişiden biri yalnız yaşıyormuş. Evet, bunu konuşuyoruz. 2025 yılında Almanya'da yalnız yaşayan 17.3 milyon kişi varmış. Evet, sen de eğer bunlardan biriysen ve şu an beni de duyuyorsan yalnız değilsin. Tabii canım, bizler her zaman, her an, her dakika 7/24 Metropol FM ailesi olarak sizlerin yanındayız. Çok ilginç notlar vardı bu araştırmaya dair. Mesela 20-24 yaş arası erkeklerin %59'u yalnız, kadınlarda bu oran %40. Yaşlar genç ya, bakın 25 ve 29 yaş arasındaki erkeklerde %46 iken yalnızlık oranı, kadınlarda %25. Ama asıl bomba şu: sizce single hayatından kim daha memnun? Yani kim yalnız yaşamaktan daha memnun derseniz, bunun cevabı kimini şaşırtır, beni hiç şaşırtmadı. Bunun cevabı, yalnızlıktan daha memnun olanlar kadınlar. Evet, kadınlar yalnız olmaktan erkeklere göre çok daha memnunlarmış. Yani erkek single olmak istemeden single olurken, kadında bu durum tamamen tersi bir durum yani. Kadın okey ya, bu hayat da fena değil, böyle daha iyiymiş hatta diyen kadınlarımız da var mutlaka. Şimdi şöyle Avrupa Birliği karşılaştırılması yapıyorum. Almanya en fazla yalnız yaşayanlarla beraber 6. sırada. En az yalnız yaşayan ülke ise Slovakya. Sadece %3'müş. Slovakya'da ne var acaba? Onu da bir araştıralım bir ara. Ya araştırsak kesin arkasından böyle bir tane anne çıkar. Yavrum, ne zaman evleneceksin diyen.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da son aylarda okullara yönelik hırsızlık olaylarında artış yaşanıyor. Polis özellikle laptop, tablet ve projeksiyon cihazlarının çalındığını açıkladı. Wilhelmsburg, Harburg ve Eimsbüttel başta olmak üzere birçok semtte okullar hedef alındı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Hamburg'da binlerce kişi sosyal kesintilere karşı yürüdü. Hamburg'da yaklaşık 4000 kişi sosyal devlet harcamalarında kesinti yapılmasına karşı gösteri düzenledi. Sendikalar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği protestoda sosyal hakların korunması ve kira artışlarının durdurulması çağrısı yapıldı. Hamburg'da düzenlenen 28. Schlage Move Festivali yağmura rağmen yaklaşık 200 bin kişiyi buluşturdu. Yaklaşık 50 süslü kamyon St. Pauli sokaklarında müzik eşliğinde tur attı. Etkinlik boyunca geniş güvenlik ve sağlık önlemlerinin alındığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Hamburg gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hadise Prenses'le radyolarınızdaydı. Saatlerimiz 12.37. Metropol FM'desiniz. Mikrofonda ben Mert. Efendim, Metropol FM ailesi olarak ve Meray Kuruyemiş'le beraber skor kralını arıyoruz. Eğer siz de diyorsanız ki Mert, maç skorlarını tahmin etmek benim işim, en iyi yaptığım şey diyorsanız, sizi Instagram'daki gönderimizin altına maç skorunu tahmin etmenizi bekliyoruz. Hangi maç biliyor musunuz? Yarın oynanacak olan, yarın akşam saat 21'de İspanya-Portekiz mücadelesi kaç kaç biter? Maçın skorunu yorum olarak gönderin altına yazın ve bizden birçok hediyelerden birkaçını kazanabilirsiniz. Mesela 100 euro değerinde bir Meray Kuruyemiş paketi kazanabilirsiniz. İstediğiniz milli takımın formasını, gerek Almanya gerek Türkiye, bunları kazanabilirsiniz. Bizi istediğiniz her yerden dinleyebileceğin bir DAB radyosu kazanabilirsiniz. Üstelik bununla da bitmedi. 21 Temmuz'da tüm doğru tahmin eden seyircilerimiz, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, bizi sosyal medyadan, radyodan takip eden herkes için, tüm doğru tahmin edenler arasından yapılacak bir çekilişle bizden son model bir iPhone 17 de kazanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Instagram'a girip skor kralı gönderimizin altına İspanya-Portekiz maç sonucunu yazıp arkaya yaslanıp hediyeyi beklemek.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda son 16 turunda ilk maçlar oynandı. Ev sahibi Kanada ile Fas karşılaştı. İlk yarıda Kanada baskılı oynadı ancak ilk 45 dakika golsüz tamamlandı. Fas ikinci devreye hızlı ve golle başladı. Kanada'nın gardı düştü ve son 10 dakikada 2 gol daha atarak 3-0'lık galibiyetle ayrıldı Kuzey Afrika ekibi Fas. Bu turnuvada da kıtalarının gururu olmaya devam ediyorlar. Günün devamında Paraguay ile Fransa karşılaştı. Güney Amerika temsilcisi Almanya'yı elemişti, özgüvenliydi. Ancak gereğinden fazla sert oynadı rakibine karşı Paraguay. İlk 45 dakika gol yemediler bu taktikle. İkinci yarıda Fransa kilidi penaltı atışıyla çözdü. Topun başındaki Mbappe'ydi. Fransız golcü hem turu getiren golü attı hem de gol sayısını 7'ye çıkararak Messi ile gol krallığına ortak oldu. Güzel ve sportmence futbola tepki olarak kupaya katılan Paraguay nihayet elendi. Rakiplerine sakatlamaya yönelik hareketler yapıp kart bile görmeden maçı bitirmeleri kupa tarihine geçecektir. İngiltere Meksika ile oynayacağı son 16 turu karşılaşması için Mexico City'ye vardı. Takım otele girerken sürprizle karşılaştı. Meksikalı taraftarlar yine oradaydı. Meksikalılar bir önceki Ekvador maçı öncesi rakip futbolcuların kaldığı otelin önüne gelip gürültü yaparak rakiplerini uyutmamıştı. İngiltere'de bu yüzden otelini gizlemek istemişti ancak sobelendiler. Meksikalı kalabalık Meksika tezahüratları ve yuhalamalarla rakiplerini karşıladı. Şehirdeki son kutlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmişti Ekvador maçından sonra. Bu nedenle maç günü kentte güvenlik önlemleri arttırıldı. Maç öncesi bölgede fırtına beklentisi vardı ayrıca. FIFA karşılaşmanın saatini öne çekmeyi de değerlendirdi. İki ekip mücadelenin başlamasına 48 saatten az bir süre kala değişikliğe karşı çıktı. Günün ilk maçı ise Brezilya ve Norveç arasında oynanacak. İki ekip 1998'de Fransa'daki Dünya Kupası'nda da grup aşamasında karşılaşmıştı. Norveç 2-1 mağlup etmişti rakibini. O günkü kadroda yer alan Stale Solbakken bugün Norveç'in teknik direktörü. Almanya'da ise teknik direktör değişikliği sürecine girildi. Nagelsmann görevi bıraktı. Futbol Federasyonu Klopp'la görüşmeye başladı. Klopp da bu görüşmeyi doğruladı ve "Hazırım," dedi görev için. Öyle görünüyor ki Dünya Kupası'nın bitimiyle Jürgen Klopp Almanya'nın teknik direktörü olacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.50 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, efendim Almanya'da her 5 kişiden biri yalnız yaşıyormuş. Bunu konuşuyorduk. Tam da bunu konuşurken bir dinleyicimizden mesaj aldım. Selam Mert, iyi yayınlar. Bu kadar genç erkek kadın yalnız yaşıyorsa bir düşünsünler, ben neden yalnızım diye. Niye hayatımda biri yok diye demiş ve bize iyi yayınlar dilemiş. O zaman biz direkt bizi dinleyen yalnızlara soralım. Efendim, sizin yalnızlığınız bir tercih mi? Yoksa siz mi yalnız kalıyorsunuz? Cevaplarınızı bekliyoruz efendim. 030-217-970-71 nolu WhatsApp hattına bekliyoruz. Ve mikrofonu Metin Türkcan ve Şebnem Ferah devrediyoruz. Harika bir düet geliyor. Dilek Taşı diyecekler. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

İrem Derici, durum çok acille radyolarımızdaydı. Seda Sayan'la devam ediyoruz. Bir İbrahim Tatlıses klasiği. Fakat bu sefer Seda Sayan'dan tabii tabii radyolarınızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.07 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Almanya'da her 5 kişiden biri yalnızmış, bunu konuşuyorduk. Özellikle genç yaşta 20-24 yaş ve 25-29 yaş arasında yalnızlık oranları oldukça fazla. Biz de şöyle merak ettiğimiz için sorduk. Ya bu yalnızlar dinleyicilerimiz arasında varsa eğer, yalnızlar neden yalnız? Bu kadar madem hem erkek hem kadın yalnız var, bunlar niye kavuşamıyor diye sorduk. Derken bakın çok güzel bir mesaj geldi. Duisburg'dan Emre İyilik yazmış bizlere. Çok da güzel özetlemiş. Demiş ki günümüzde hayat arkadaşı bulmak giderek zorlaşıyor. Dijital flört uygulamalarının sunduğu geniş seçenekler ve artan beklentiler insanların en küçük ayrıntılara bile önem vermesine neden oluyor. Ayrıca sosyal medya ve film endüstrisinin oluşturduğu ideal insan algısı gerçekçi olmayan beklentiler yaratıyor. Bu yüzden birçok kişi potansiyel partnerini bu ideallerle kıyaslıyor ve sağlıklı ilişki kurmakta zorlanıyor demiş. Bunun çıktısını alalım, altına imzamı atarım. O kadar doğru ki. Umarım yalnızlar buradan gereken dersleri alırlar. Yani belki de yalnızlığından memnun, alınacak bir ders de olmayabilir ya. Hemen öyle dedik de öyle olmak zorunda da değil. Sakiler radyolarımızda olacak. Kış güneşi diyecekler. Yaz günlerinde şöyle en çok özlediğimiz güneştir, kış güneşi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 5 Temmuz Pazar günü Brezilya Norveç'le karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı Magenta. 6 Temmuz Pazartesi ev sahibi Meksika İngiltere'yi ağırlayacak. Maç saati 02, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestraße 17, Bremen.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Geçen hafta meydana gelen önemli gelişmeleri sizlerle beraber masaya yatırıyoruz. Bu seferki haber cüzdanlarımıza nefes aldıracak bir haber. Ich hab gute Nachrichten für uns. Efendim, Almanya hükümeti çalışanların ve ailelerin yükünü hafifletmek için tam tamına 10 milyar euroluk ya 10 milyar euroluk bir vergi indirim paketi hazırladı. Hedefleri de belli. Çalışanlar, aileler ve özellikle Mittelschicht, yani orta gelir grubunu hedef aldılar. Şimdi gelin sizlerle beraber bir bakalım şu pakette neler var, neler yok. Evet, ilk bomba kimler için biliyor musunuz? İlk bomba çocuklu ailelere geliyor. Şu an 259 euro olan çocuk parası, yani Kindergeld, çocuk başına net 272 euroya yükseltiliyor. Sadece bu da değil, aynı zamanda çocukların vergiden muafiyet tutarı, yani Kinderfreibetrag da yukarı çekiliyor. Yani aileler için güzel bir destek geliyor yolda. Peki çalışanlarda durum ne? Gelelim çalışanlara. Finansamt artık maaşımızın daha büyük bir kısmına elini sürmeyecek. Ne kadar güzel bir haber. Vergiden muaf tutulan temel gelir limiti, yani Grundfreibetrag, kademeli olarak 12.900 euroya çıkarılıyormuş. Üstelik işe giderken yaptığımız o meşhur Arbeitsnehmerpauschalbetrag var ya, 200 euro artışla beraber 1400 euro da o oluyor. Yani mehr netto vom brutto. Maaşımızın bir kısmı da cebimize kalacak. Peki bu matematik ya günün sonunda bize ne kazandıracak biliyor musunuz? Efendim, önce Mörda ve Ezel Ay'a diyecek, ardından radyolarımızda bunu hesaplayacağız. Metropol FM'desiniz, keyfiniz bol olsun. Spanky, spanky.

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.24 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, efendim, hükümetin hazırlamış olduğu 10 milyar euroluk vergi indirim paketini konuşuyoruz. Ne demiştik? Çocuklu ailelere müjde vermiştik. Şu an 259 euro olan çocuk parası, yani Kindergeld net 272 euroya yükseltiliyor. Aynı zamanda çocukları vergiden muaf tutan, yani Kinderfreibetrag da yukarı çekiliyor. Çalışanlar için de müjdeler var bu pakette. Grundfreibetrag kademeli olarak 12.900 euroya çıkartılıyormuş. Aynı zamanda Arbeitnehmerpauschbetrag da 200 euro artışla 1400 euro oluyor. Şimdi iyi güzel böyle rakamları üst üste veriyorsun Mert de, bu bizim cebimize nasıl yansıyacak dediğinizi duyar gibiyim. Hemen onu da açıklayayım. Şimdi ufak bir matematik yapalım. Hükümetin resmi hesabına göre iki çocuklu ve yıllık yaklaşık 60 bin euro vergilendirilebilir geliri, yani zu versteuerndes Einkommen'ı olan ortalama bir aile, yasa tam uygulandığında yılda 600 eurodan fazla bir vergi avantajı elde edecek. Yılda 600 euro. Şimdi soruyorum size kıymetli dinleyicilerimiz. 600 euro sizce yeterli mi? Yoksa düşük mü kalmış? Ya çünkü 60 bin euronun %1'i yapıyor 600 euro. Buradan yetkililere şöyle bir sesleneyim. Bu bana efendim bir tık düşük geldi. Şunu 1000 euro yapma ihtimalimiz yok mu acaba? 1000 euro olur, 1200, 1300 olur. Çok düşük kaldı. Oo, kimler gelmiş efendim? Derya Ulu radyolarımızda olacak. Şımarık'la tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar.

0: işte kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri çok dinledim.
0: Duyguların en güzelini
1: çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.
1: Ben

Ajda Pekkan radyolarımızdaydı. Palavrayla mikrofonda ben Mert. Metropol FM stüdyolarındayız. Saatlerimiz 13.37 oldu. Efendim geçen hafta meydana gelen önemli haberleri ve gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Sırada Verfassungsschutz'un bir raporu var. Yani Almanya'nın Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2025 raporu açıklandı. Ve içinde gördüklerim ne yazık ki pek iç açıcı değil. Evet, Almanya'da ırkçılık ve radikal sağ hareketleri büyümeye devam ediyormuş ne yazık ki. Şu an 58.700 kişi bu kategoride. Geçen yıla göre 8.450 kişi artmış. Bunların ise 15.600'ü şiddete meyilliymiş efendim. Şimdi peki bu artışın arkasında ne var diye bir soru sorsam sanki cevabını bilmiyormuş gibi. Efendim tabii ki de bu artışın arkasında AfD var. Rapora göre AfD'nin 28.000 üyesi radikal sağ olarak değerlendiriliyor. Yani bu parti büyüdükçe doğal olarak rakam da büyüyor. Bir de şu var. Ya bu iş artık sadece büyüklerde değil. Giderek daha genç, böyle daha küçük yaşta çocuklara sıçramaya başlıyor. Daha küçük çocukları radikalleştiriyorlar. Aile toplantılarında, gençlik kamplarında sistematik olarak yapılıyor bu. Ya üstelik sosyal medyada yapay zeka kullanarak da gençleri hedef alıyorlar. Yani birileri evde o daha küçük yaştaki çocuğunu radikalleştirip bir şeyler deniyor. Ona bir şeyler aşılıyor. Sonra o çocuk büyüyor, topluma karışıyor ve ne yazık ki huzuru bozuyor. Hani bizimkiler derler ya, ağaç yaşken eğilir diye. Onlar da galiba bunu ne yazık ki fark etmişler.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da son aylarda okullara yönelik hırsızlık olaylarında artış yaşanıyor. Polis özellikle laptop, tablet ve projeksiyon cihazlarının çalındığını açıkladı. Wilhelmsburg, Harburg ve Eimsbüttel başta olmak üzere birçok semtte okullar hedef alındı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Hamburg'da binlerce kişi sosyal kesintilere karşı yürüdü. Hamburg'da yaklaşık 4000 kişi sosyal devlet harcamalarında kesinti yapılmasına karşı gösteri düzenledi. Sendikalar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği protestoda sosyal hakların korunması ve kira artışlarının durdurulması çağrısı yapıldı. Hamburg'da düzenlenen 28. Schlage Move Festivali yağmura rağmen yaklaşık 200 bin kişiyi buluşturdu. Yaklaşık 50 süslü kamyon St. Pauli sokaklarında müzik eşliğinde tur attı. Etkinlik boyunca geniş güvenlik ve sağlık önlemlerinin alındığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Hamburg gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.47 oldu. Sizlerle beraber Almanya'da geçen hafta meydana gelen önemli gelişmeleri değerlendiriyoruz. Kapanışı şöyle, en çok konuşulan, meşhur olan rapor kriziyle. Evet, biliyorsunuz bu hafta Başbakan Friedrich Merz'den bir açıklama geldi. Televizyonlara çıktı ve dedi ki Almanya'da hastalık gün sayıları çok yüksek. Artık işçiler ilk günden itibaren Arbeitsunfähigkeit Bescheinigung, yani rapor sunmak zorunda. Tabii böyle bir açıklama yapıldı ve koalisyon masasında hemen böyle ufaktan kararlar alınmaya da başladı. Telefonla rapor alma kolaylığı tamamen çöpe atılacak. Yasalar sertleşiyor gibi. Şimdi bu karar açıklanır açıklanmaz Almanya'dan da tabii tepkiler geldi. Tepkiyi gören Berlin ufaktan böyle bir geri vitese taktı gibi. Ya çünkü Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil'in bir açıklaması oldu. Hemen Merz'den sonra ya dedi ki bu sadece bir kompromis. Yani henüz bir uzlaşı. Biz aslında daha pratik çözümler arıyoruz dedi. Sağlık Bakanı da bir açıklama yaptı. Dedi ki kimse yatak döşek hastayken zorla doktora gitmesin. Ona göre ayarlayacağız diyerek açık kapı bıraktı. Valla nasıl ayarlayacaklar çok merak ediyorum. Hani şu olabilir, kapınıza ambulans gelebilir, raporu ondan alabilirsiniz. Başka türlü bir çözüm gelmiyor aklıma. NRW Eyalet Başbakanı'nın açıklaması da var. Henrik Wüst. O bile şunu söylemiş. Ya adamın migreni tutmuş. Kafasını kaldıramıyor. Şimdi ilk günden siz bu insanı doktora nasıl getireceksiniz? Nasıl? O kadar doğru konuşmuş ki. Manifeste devam ediyoruz. Toz pembeyle radyolarınızda olacaklar. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.55 oldu. Yavaş yavaş da bu yayınımızın ne yazık ki sonlarına doğru gelmiş bulunuyoruz. Fakat 7.24 olarak Metropol ailesi olarak sizlerin yanınızdayız. Birazdan stüdyoda Alize rüzgarları esmeye başlayacak. Efendim, ondan önce sizlerle paylaşmak istediğim son haber. Şöyle buldum haberimi. Öncelikle Almanya'da yaz tatili resmen başladı. En azından birçok bölge için. Mesela Hessen için, Rheinland-Pfalz, ondan sonra Bremen, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Buralarda tatiliniz başladı. Yola çıkan, yolda olan tüm gurbetçilerimize de hayırlı yolculuklar diliyorum. Tekerinize taş değmesin, sağ salim, sıkıntısız ve sorunsuz bir şekilde varabileceğiniz yere varmanızı diliyoruz. Tatiller başladı, bazı yerlerde ise henüz başlamadı. Mesela nerede? Mecklenburg-Vorpommern ne zaman başlıyor? 13 Temmuz'da. Baden-Württemberg 30 Temmuz'da başlıyor. Bayern 3 Ağustos'ta başlıyor. NRW, Nordrhein-Westfalen ne zaman başlıyor biliyor musunuz? NRW mutlaka biliyordur ama 20 Temmuz'da başlıyor. Şimdi bir de ufak bir hatırlatma yapayım hazır tatile çıkmadan önce. Efendim, yaz tatiline başlamadan önce

Yani okullar kapanmadan önce çocuklarını izinsiz şekilde tatile götüren velilere biliyorsunuz 2500 euroya kadar para cezası var. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Bileti uygun aldık derken tadımız kaçmasın.

Zeynep Bastık'tan Misafir şarkısını dinledik. Şimdi ise sizin için Türk pop müziğin en efsane albümlerinden birinden bir şarkı çalacağım. Minik Serçe Sezen Aksu'nun 1996 yılında çıkardığı Düş Bahçeleri albümünden ve belki de birçok dinleyicimin ezbere bildiği bir şarkı. Sezen Aksu'dan Kaçın Kurası.

Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size Sinan Akçıl'dan bir şarkı çalacağım. Ve Sinan Akçıl Türk pop müziğinde öyle bir isim ki kendi yaptığı güzel şarkıların yanında bir de aklımıza gelen neredeyse tüm pop sanatçıları için beste yapmış, aranjman yapmış bir isim. Ajda Pekkan olsun, Sezen Aksu, Mustafa Sandal, Murat Boz olsun, Kenan Doğulu olsun. Tüm bu isimlerin şarkılarında Sinan Akçıl'ın da imzası var. Yani bir nevi Sinan Akçıl hani Türk pop müziğinin mimarlarından biri gibi. Şimdi çalacağım şarkı da 2012 yılında çıkardığı Karnaval albümünden geliyor. Sinan Akçıl'dan Fark Atıyor.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Bazen bir futbolcu doğduğu ülkeyi değil, kalbinin ait olduğu ülkeyi seçer. Julian Quiñones'in hikayesi de tam olarak böyle. Kolombiya'da başlayan yolculuğu Meksika'da bir halkın sevgisine ve milli formaya uzandı. Eleştirildi, sorgulandı ama o cevaplarını hep sahada verdi. Genç yaşta Meksika Ligi'ne adım attığında kimse onun yıllar sonra ülkenin en büyük yıldızlarından biri olacağını tahmin etmemişti. Lig şampiyonlukları kazandı Meksika'da, kritik goller attı. Genç milli takımlarda doğduğu ülke Kolombiya için oynamıştı. 2023'te Meksika milli takımının dikkatini çekti. A milli takıma davet aldı. Kolombiya'dan ise aramamışlardı. 2026 Dünya Kupası'nda kariyerinde zirve yaptı. Kupanın açılış maçında ilk golü o attı. Ekvador karşısında da attığı golle takımını son 16 turuna taşıdı Julian Quiñones. Zaferin mimarı oydu. Quiñones, doğduğum yer değil, doyduğum yer diyenlerden. O, 2026 Dünya Kupası'na damga vurarak milyonlarca insanın bizden biri diyebildiği bir kahramana dönüşmeyi başardı.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Hanımlar, beyler, bu sporla alakalı, futbolla alakalı içerikleri spor redaktörümüz Volkan hazırlıyor. Ben de çok seviyorum bunları dinlemeyi. Onu dinleyip bayağı ilgimi çekiyor, öğreniyorum bir şeyler. Ve yeri gelmişken ben de buradan hatırlatmış olayım. Meral Kuruyemiş ve Metropol FM işbirliğiyle yaptığımız Skor Kralı yarışmamız devam ediyor. Katılmak için Instagram hesabımıza bakabilirsiniz. Yarınki İspanya-Portekiz maçı için skor tahminlerinizi yorum olarak bekliyoruz. Bir yere ayrılmayın.

Kayahan'dan Anla Halim'den şarkısını dinledik. Duygu dolu bir şarkı. Ve şimdi bir başka duygu dolu şarkıyla devam ediyoruz. Alişan'ın yeni şarkısı bu şarkı ve ardında biraz üzücü bir hikaye var. Alişan 2021 yılında maalesef kardeşini kaybediyor ve yeğenlerini kardeşinden ona kalan emanet olarak görüyor. Ve bu şarkıyı da yeğeni Eyşan'ın yardımıyla yapmış Alişan. Ve bu şarkıdan kazancığı geliri de yeğenlerine verecekmiş. Böyle duygulu bir hikayesi var, böyle bir amacı var Alişan'ın. Alişan'dan Kadere Bak.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da son aylarda okullara yönelik hırsızlık olaylarında artış yaşanıyor. Polis özellikle laptop, tablet ve projeksiyon cihazlarının çalındığını açıkladı. Wilhelmsburg, Harburg ve Eimsbüttel başta olmak üzere birçok semtte okullar hedef alındı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Hamburg'da binlerce kişi sosyal kesintilere karşı yürüdü. Hamburg'da yaklaşık 4000 kişi sosyal devlet harcamalarında kesinti yapılmasına karşı gösteri düzenledi. Sendikalar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği protestoda sosyal hakların korunması ve kira artışlarının durdurulması çağrısı yapıldı. Hamburg'da düzenlenen 28. Schlage Mu Festivali yağmura rağmen yaklaşık 200 bin kişiyi buluşturdu. Yaklaşık 50 süslü kamyon St. Pauli sokaklarında müzik eşliğinde tur attı. Etkinlik boyunca geniş güvenlik ve sağlık önlemlerinin alındığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Hamburg gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size orijinali Mustafa Sandal'dan olan efsane bir şarkı çalacağım. Ben çocukken, yani 90'ların sonları, 2000'lerin başlarında Türkiye'de nereye giderseniz gidin, ister kafeye gidin, ister plaja gidin, ister arabaya binin, radyoyu açın, bu şarkı çalıyordu. Yani biliyorum, milyonlarca kişinin beynine kazınmış bir şarkı. Belki siz de onlardan birisiniz. Şimdi de Mustafa Sandal'ın bu efsane şarkısını Ece Seçkin'den dinliyoruz. Ece Seçkin ve Mustafa Sandal, Ay'a Benzer.

Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi hanımlar, beyler, biz Dünya Kupası'ndan elendik. Hem Türkiye olarak elendik, hem de Almanya olarak elendik. Ama dün, eminim izleyenler var aramızda, Fas ve Kanada maçı oldu. Ve Fas, Kanada'yı 3-0 yendi. Kanada, Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri bir yandan. Yani Fas'ın Kanada'yı yenmiş olması bayağı büyük bir olay. Ve dün tüm Almanya'da Faslılar konvoya çıktı, böyle kornalara basa basa. Ve Türkiye elendiği için bence bizim içimizde kalmıştı bu konvoy, konvoya çıkmak, kutlama yapmak, yapamamıştık. Ama şimdi Faslılar yapıyor. Biz onları destekliyor muyuz? Merak ediyorum. Türkiye ve Almanya elendikten sonra kimi destekliyorsunuz? Kimin kazanmasını istiyorsunuz? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. WhatsApp hattımız önümde açık. Mesajlarınızı bekliyorum. Bir yere ayrılmayın.

Hanımlar, beyler. Şimdi karma nedir, ne demektir? Karma bir çeşit ilahi dengeye, böyle ne ekersen onu biçersin mantığına deniyor. Yani biz de deriz ya, iyilik et, iyilik bul. Kötülük edersen de kötülük bulursun. Böyle bir düşünce yapısı. Hinduizm, Budizm gibi doğu felsefelerinde karma düşüncesi merkezi bir rol oynuyor. Ve karma aynı zamanda Bengü'nün 2025 yılında çıkardığı harika albümün ismi. Bengü bu albümde ilahi adalet ve aşk konularını işliyor. Şimdi sizin için benim çok sevdiğim bu albümden albüme adını veren Karma şarkısını çalacağım. Bengü'den Karma.

Bengü'den Karma şarkısını dinledik ve şimdi süper enerjik bir düetle devam ediyoruz. Hadise ve Motive'den bir düet. Hadise'yi zaten bunlarca yıldır dinliyoruz. Süper özgür bir enerjisi var Hadise'nin. Bence Hadise canı ne isterse onu yapan, özgür ruhlu, böyle enerjik bir kadın. Ve Motive de 2000 doğumlu genç bir rap sanatçısı. O da bir yandan bayağı kendine has biri. Bir röportajı var Motive'nin, diyor ki: piyasada mavi renk varsa, herkes mavi renkse siz kırmızı olmalısınız. Yani böyle orijinalliğe önem veren bir genç sanatçımız Motive. Ve bu şarkıda da Hadise ile Motive'nin enerjisi bir araya geliyor ve ortaya cap canlı bir şey çıkıyor. Hadise ve Motive'den Labirent.

Gülşen'den Ellerinden Öper şarkısını dinledik. Şimdi ise romantik bir düet çalacağım sizin için. Türkiye'de son yıllarda gitgide popülerliği artan bir söz ve müzik yazarı Mert Çodur'la İrem Derici'den bir düet. Ve ikisinin sesi birbirine o kadar yakışıyor ki aşk üzerine bir şarkı yapmışlar ve çok da güzel olmuş. İrem Derici ve Mert Çodur'dan Yıkılana Kadar. Sen

yazmış. Diyor ki kültürleri ve değerleri bizimkilere benzediği için Fas'ı destekliyorum. Metin Bey gibi düşünen, Fas'ı destekleyen başka dinleyicilerim var mı merak ediyorum. 9 Temmuz yani Perşembe günü Fas ve Fransa'nın maçı olacak. Bakalım nasıl geçecek, kim kazanacak? Ve artık Almanya ve Türkiye elendiği için hepimiz kendimizce bir takım seçiyoruz. Böyle devam ediyoruz Dünya Kupası'na. Bana derseniz, sorarsanız sen kimi destekliyorsun diye, ben de herhalde Meksika derim. Çünkü Meksikalıları çok sıcak, tatlı insanlar olarak görüyorum ve onlara kanım kaynıyor. Onların kazanmasını isterim diye düşünüyorum. Bakalım Meksika'ya ne olacak? Yarın da onların İngiltere ile maçları var. Hangi ülkeyi destekliyorsunuz? Hangi ülke Dünya Kupası'nı kazansın? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. WhatsApp hattımız önümde açık. Bir yere ayrılmayın.

Hanımlar beyler, Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Türkiye ve Almanya elendiği için artık hangi takımı destekliyorsunuz demiştim. Bir dinleyicim Metin Bey yazdı.

0: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 5 Temmuz Pazar günü Brezilya Norveç'le karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı Magenta. 6 Temmuz Pazartesi ev sahibi Meksika İngiltere'yi ağırlayacak. Maç saati 02, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.
2: Hanımlar, beyler, Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi çalacağım şarkıyı ezbere bilen dinleyicilerim var. Çünkü bu şarkının orijinali 1982 yılından Ferdi Tayfur'un şarkısı. Demet Akalın 2011 yılında bu şarkıyı Ferdi Tayfur'dan alıyor ve kendi sesiyle, kendi pop tarzıyla yeniden yorumluyor. Ve şarkının hem sözleri hem de bestesi o kadar güzel ki ister arabesk olsun ister pop olsun harika duyuluyor. Demet Akalın'dan Ben de Özledim.

Hanımlar, beyler, Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size Rain Man'den, yani Yusuf Aktaş'tan bir şarkı çalacağım. Ve onun ilginç bir hayat hikayesi var. Rain Man bir zamanlar babasıyla pazarda meyve sebze satıyormuş. Patlıcan, domates diye bağıra bağıra. Sonra bir bakıyoruz, Rain Man YouTube'da gezi videoları çekiyor ve milyonlar tarafından izlenmeye başlıyor. Ve son yıllarda da şarkılarıyla gitgide kendini tüm Türkiye'ye sevdirdi. Yani Rain Man böyle özgüveni yüksek, kafasına ne koysa başarabilen genç bir sanatçımız. O yüzden ben onu heyecanla takip ediyorum. Bayağı da başarılı buluyorum. Ve bu şarkısını da çok seviyorum. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Rain Man'den Cennet.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Hanımlar, beyler, Dünya Kupası konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Türkiye ve Almanya elendiği için hangi takımı destekliyorsunuz demiştim. Birkaç dinleyicim mesajları attı, Fas dediler. Ve şimdilik aldığım mesajlara göre aramızda en popüler takım Fas gibi görünüyor. Ama başka takımlar arasından seçenler de var. Berlin'den bir dinleyicim Salih Bey diyor ki Portekiz'i destekliyormuş ve Ronaldo yüzünden. Yani evet, herhalde futbol deyince akla gelen en büyük isim herhalde Ronaldo. Bana öyle geliyor. Yani futbolun F'sinden anlamayan insanlar bile bir Ronaldo'yu bilir, bir de herhalde Messi'yi bilir. Ve Salih Bey'in dediği gibi Portekiz'de gerçekten güçlü bir aday. Yarın akşam 9'da Portekiz ve İspanya karşılaşacak. Bir yandan İspanya da hiç fena değil. Bakalım ne olacak, kim kazanacak? Hangi takımı destekliyorsunuz? Hangi takım Dünya Kupası'nı kazansın? Ve neden? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Bir yere ayrılmayın. Şimdi Türk müziğinin iki efsane ismi Mustafa Ceceli ve Yıldız Tilbe'nin bir düetiyle devam ediyoruz. Aşktan Giderken.

Evet, az önce Dünya Kupası dedik, İspanya dedik, Portekiz dedik. O zaman ben de size o taraflardan bir şarkı çalacağım. Hani İspanyolların o flamenco dansları var ya, böyle kıpır kıpır, enerjisi yüksek, böyle kırmızı elbiseli kadınların dans ettiği. Şimdi çalacağım şarkı İspanyolların bu enerjik flamenco türüyle Anadolu kültürünü bir araya getiriyor. Ben çok beğendim ortaya çıkan şeyi. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Turkish Anatolian Flamenco'dan Artık Sevmeyeceğim.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM Aktüel Hamburg.
2: Değerli dinleyenler, Hamburg'da son aylarda okullara yönelik hırsızlık olaylarında artış yaşanıyor. Polis özellikle laptop, tablet ve projeksiyon cihazlarının çalındığını açıkladı. Wilhelmsburg, Harburg ve Eimsbüttel başta olmak üzere birçok semtte okullar hedef alındı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Hamburg'da binlerce kişi sosyal kesintilere karşı yürüdü. Hamburg'da yaklaşık 4000 kişi sosyal devlet harcamalarında kesinti yapılmasına karşı gösteri düzenledi. Sendikalar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği protestoda sosyal hakların korunması ve kira artışlarının durdurulması çağrısı yapıldı. Hamburg'da düzenlenen 28. Schlage Move Festivali yağmura rağmen yaklaşık 200 bin kişiyi buluşturdu. Yaklaşık 50 süslü kamyon St. Pauli sokaklarında müzik eşliğinde tur attı. Etkinlik boyunca geniş güvenlik ve sağlık önlemlerinin alındığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Hamburg gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Hanımlar beyler, yüksek enerjiyle devam ediyoruz. Soner Sarıkabadayı kendileri.

Hanımlar, beyler, Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgarı programını dinliyorsunuz. Ben Alize, bugün sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdi size Özcan Deniz'den bir şarkı çalacağım. Özcan Deniz, 10 parmağında 10 marifet birisi. Hem oyuncu, hem şarkıcı, hem yönetmen, hem senaryo yazarı. Yani sanat deyince, yaratıcılık deyince akla gelen her şeyi yapan birisi. Ve şarkıları da gerçekten çok güzel. Bu şarkıyı ben çok seviyorum ve sizinle paylaşmak istiyorum. Özcan Deniz, Bir Dudaktan.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 16 turunda ilk maçlar oynandı. Ev sahibi Kanada, Fas'a 3-0 mağlup olarak elendi. Fransa ise Paraguay'ı 1-0'la turnuva dışına gönderdi. Mbappe 7 gole ulaştı, Messi ile gol krallığına ortak oldu. Fransa ve Fas çeyrek finalde karşılaşacaklar. İki takım 2022 Dünya Kupası'nda da yarı finalde eşleşmişti. Günün ilk maçı Brezilya ve Norveç mücadelesi. İki ekip 1998'de Fransa'daki Dünya Kupası'nda grup aşamasında karşılaşmış, Norveç 2-1 kazanmıştı. O günkü kadroda futbolcu olarak yer alan Stella Solbakken, bugün Norveç'in teknik direktörü. Solbakken maç öncesi Brezilyalı Vinicius Junior'ı övdü. O topla dans edebilen bir futbolcu ifadelerini kullandı. Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Haaland için özel bir önlem almayacaklarını söyledi. Sambacılarda Rafinha ve Neymar bu maçta süre alabilir. Günün diğer maçı Mexico City'deki Azteca stadında Meksika ve İngiltere arasında oynanacak. 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere, Maradona'dan Tanrı'nın eli olarak tarihe geçen golü bu stadyumda yemiş ve turnuvadan elenmişti. Arjantin ve Maradona o yıl Dünya Kupası'nı bu stadyumda havaya kaldırmıştı. Meksika maçı öncesi İngiliz spor basını İngiliz futbolcuların 2000 metre yükseklikten etkilenmemek için cinsel gücü arttırıcı ilaçtan kullanacağı iddiasını ortaya atmıştı. Son basın toplantısında İngiltere teknik direktörü bunu yalanladı, zaten doğru da olamazdı. Meksika'da ise öne çıkan başka bir gelişme var. Bir YouTuber Ekvador maçı öncesi tüm takıma 1 milyon dolar değerinde marka saat hediye etmişti. Ancak bu tür hediyelerin alınıp verilmesi özellikle kupalar sırasında FIFA etik kodlarına hiç uymuyor. Meksika Futbol Federasyonu futbolcuların saatleri geri verdiğini açıkladı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
3: Dünya Kupası konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye ve Almanya maalesef elendiği için kalan takımlar arasından hangi takımı destekliyorsunuz demiştim. Bazı dinleyicilerim dedi ki kültürleri bize benzediği için Fas'ı destekliyorum. Başka bir dinleyicim Köln'den Eray Bey diyor ki Fransa'yı destekliyormuş. Sebebi de Fransa'nın takımında yabancı kökenli oyunculara yer vermesiymiş. Evet, bence Eray Bey'in bu düşüncesi bayağı değerli. Çünkü hangi ülke takımını nasıl seçiyor, neye göre seçiyor, ne kadar yabancı kökenli oyuncuya yer veriyor ve bu yabancı kökenli oyunculara hak ettiği değeri veriyor mu, vermiyor mu? Bu bir takımı desteklemek için bence bayağı önemli bir kriter. Ve Fransa dün Paraguay'ı 1-0 yendi. 9 Temmuz Perşembe de Fas'la oynayacak. Bakalım bu Fas-Fransa maçının sonucu ne olacak, kim kazanacak? Herhalde Fas kazanırsa konvoyları duyarız. Hangi takımı destekliyorsunuz ve neden? Mesajlarınızı bekliyorum. Bir yere ayrılmayın.

Hanımlar, beyler. Geçtiğimiz ay Saygı 1 isimli bir konser oldu. Bu Saygı 1 denen şey bir konser serisi. Birkaç ayda bir yapılan bir konser serisi ve her konserin teması Türk müziğinin usta bir sanatçısı oluyor. Ve bu konserlerde yeni nesil sanatçılar, yani genç sanatçılar, Türk müziğine imzasını atmış olan bu usta sanatçıların şarkılarını yeniden seslendiriyorlar. Mesela Ceza için yapılmıştı, Sertab Erener için yapılmıştı, Mor ve Ötesi için yapılmıştı. En son yapılan Saygı 1 etkinliği de Mustafa Sandal için yapıldı. Yani genç sanatçılar Mustafa Sandal'ın artık efsane olmuş şarkılarını yeniden söylediler. Şimdi çalacağım şarkı da işte bu etkinlikten. Mustafa Sandal'ın efsane şarkısı İsyankar'ı rap sanatçımız Sefa'dan dinliyoruz.

Hanımlar, beyler, şimdi bir başka ikonik şarkıcımızla devam ediyoruz. Ve Türk pop müziğinin en efsane şarkılarından birini çalacağım size. Ve belki de birçok dinleyicimin ezbere bildiği bir şarkı. 2000 yılında tüm dünya böyle yeni bir yüzyıla, milenyuma gireceği için çok heyecanlıyken, işte tam o dönemde çıkmış bir albüm, Hande Yener'in Senden İbaret albümü. Ve hatırlayan dinleyicilerim eminim vardır bu albümün Türkiye'de ne kadar büyük olduğunu, ne kadar popüler olduğunu. Şimdi çalacağım şarkı da işte bu albümün en güzel şarkılarından biri. Sesi açın, Hande Yener'den Yalanın Batsın.

Hande Yener'den Yalanın Batsın şarkısını dinledik. Şimdi ise size orijinali Tarkan'dan olan çok sevdiğim bir şarkı çalacağım. Ve bu şarkı aslında bir ayrılık şarkısı. Diyor ki şarkıda: Azar coşar deli gönül, bu gözler ah neler görür. Hasret bana göre değil, özlemin içimde yine seni büyütür. Ne güzel demiş, biraz da ağır demiş. Ve bu şarkıyla ilgili çok güzel bir detay var, o da şu: bu şarkıyı Yıldız Tilbe yazıyor ve söylemesi için Tarkan'a veriyor. Yani Türk müziğinin iki büyük efsanesinin imzası olan bir şarkı nasıl güzel olmasın? Ne yapsalar güzel, ne yapsalar kaliteli olan iki isim Yıldız Tilbe ve Tarkan. Ve şimdi de Sakiler grubu Tarkan'dan bu şarkıyı alıp yeniden yorumluyorlar ve yine çok güzel oluyor. Sakiler'den Kış Güneşi.

Hanımlar, beyler, Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size süperstar Ajda Pekkan'dan bir şarkı çalacağım. Ajda Pekkan öyle bir isim ki benim anneannem çok seviyor, annem çok seviyor ve ben de çok seviyorum. Yani nesiller geçiyor, yıllar geçiyor ama Ajda'nın sesi, enerjisi hiç eksilmiyor, tam aksine gitgide güzelleşiyor. Ajda'nın 2019 yılında çıkardığı Canın Sağ Olsun albümünden aşkı anlatan bir şarkı. Ajda diyor ki bu şarkıda, bir kere de beni dinle, benim dediğim olsun ama sevmezsen sevme, canın sağ olsun. Ajda Pekkan'dan Canın Sağ Olsun.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
1: Hanımlar, beyler, harika bir yaz şarkısıyla devam ediyoruz. Mustafa Sandal'dan Ben Olsaydım.

Mustafa Sandal'dan Ben Olsaydım şarkısını dinledik. Şimdi ise size çalacağım şarkı birçok dinleyicimin çok sevdiği, belki yüzlerce kere dinlediği bir şarkı. Teoman'ın Kupa Kızı ve Sinek Valesi şarkısı. Ben bu şarkının isminin nereden geldiğini araştırdım. Ve Orta Çağ'dan bir hikayesi varmış, tarihi bir hikayesi var bu şarkının. 14. yüzyılda, yani Orta Çağ'da Kupa Kızı asiller sınıfını temsil ediyormuş. Sinek Valesi ise köylüler sınıfını temsil ediyormuş. Yani Teoman bu Kupa Kızı ve Sinek Valesi şarkısının ismini zengin, asil bir kızla köylü, fakir bir oğlanın asla yaşanamayacak, imkansız olan aşkından almış. Ve şimdi de Teoman'ın bu harika şarkısını Buray'dan dinliyoruz. Buray ve Teoman, Kupa Kızı ve Sinek Valesi.

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Hanımlar, beyler, yepyeni bir şarkıyla devam ediyoruz. Hadise'nin geçtiğimiz Mayıs ayında çıkardığı yeni albümü H'den bir şarkı geliyor. Hadise bence yıllar geçse de sesini, enerjisini, duruşunu hiç kaybetmiyor. Ve hatta yıllar geçtikçe daha da güzelleşiyor, olgunlaşıyor. Hadise'den Ara Beni.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Dünya Kupası'nın sempatik takımı Yeşilburun Adaları'nın hücum hattında Nuno da Costa çıkıyor karşımıza. Tecrübeli ve çalışkan isimlerden olan Costa, güçlü, hareketli, takım oyununa katkı veren ve ceza sahasında doğru anı kollayan bir forvet. 35 yaşındaki isim Fransa doğumlu. Tecrübeli futbolcu Fransa ve İngiltere'de forma giydikten sonra İstanbul Başakşehir'e transfer oldu. Fransa ve İngiltere'de fiziksel dayanıklılık, Türkiye'de ise farklı bir tempo kazandı. Onun tecrübesi, güçlü rakiplere karşı topu ileride tutma becerisi ve ceza sahası sezgisi takımı için çok değerli. Son sezonunda da Başakşehir'de forvet hattındaydı. Sırtı dönük top saklama, savunma arkasına koşma ve takım arkadaşlarına alan açma konusunda önemli katkılar verdi. Büyük yıldız havasına girmeden takımının ihtiyacı olan fiziksel emeği vermesi, onu teknik ekip ve taraftarlar gözünde de güvenilir bir oyuncu haline getirdi. Karakter olarak çalışkan ve profesyonel ve takımının ihtiyacı olan fiziksel emeği her zaman sahaya koyan biri. Yeşilburun Adaları turnuvada çok güzel bir iz bırakırken Nuno da Costa da bu güzel takımın Türkiye ile olan bağını artıran oyuncu oldu.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Hanımlar, beyler, Dünya Kupası konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye ve Almanya maalesef elendikten sonra hangi takımı destekliyorsunuz ve neden diye sormuştum. Bana WhatsApp'tan yazarsanız çok mutlu olurum demiştim. Bir dinleyicim Berlin'den Gökhan Bey yazmış, diyor ki sen bize soruyorsun, bir de ben sana sorayım, sen hangi takımı destekliyorsun? Şimdi açıkçası ben bu Dünya Kupası başlamadan önce büyük bir futbol fanı değildim. Ama Dünya Kupası başlayacağı için sizin için en iyi yayını yapabilmek için her şeyi çalıştım, öğrendim. Ve bir yandan az önce dinlediğimiz gibi de spor redaktörümüz Volkan Ağır'ın hazırladığı bu harika hikayeler, sporla ilgili haberleri okudum, dinledim. Artık o yüzden bayağı bilgi sahibiyim. Ve ben Meksika'yı destekliyorum. Benim takımım o şu an. Neden derseniz de hem Meksikalıları sevdiğim için, hem onları böyle sıcak bulduğum, onların kültürlerini tatlı bulduğum için, hem de bir yandan da şöyle düşünüyorum. Tabii ki böyle İngiltere, İspanya, Portekiz, bunlar hani ünlü, bilinen, futbolda çok iyi olduğu bilinen takımlar. Ama bence futbol biraz da duygu işi. Ve şöyle düşünüyorum, zaten İngiliz halkı, İspanya halkı refah seviyesi yüksek, günlük hayatın dünyanın başka yerlerine kıyasla nispeten kolay olduğu ülkeler. Ben diyorum ki yani bari Dünya Kupası da azıcık böyle hayatın daha zor olduğu, insanların daha fazla mutlu olmak istediği bir ülkeye gitsin. O yüzden ben Meksika'yı destekliyorum. Bir yere ayrılmayın, futbol sohbetlerimize devam edeceğiz.

İrem Derici'den Bir Miyiz şarkısını dinledik. Şimdi ise bir başka kadın sanatçımızla minik serçemiz Sezen Aksu'yla devam ediyoruz. Sezen'in 2017 yılında çıkardığı harika albüm Biraz Pop Biraz Sezen'den en güzel şarkılarından biri geliyor. Sezen Aksu, İhanetten Geriye Kalan.

Sezen Aksu'dan İhanetten Geriye Kalan şarkısını dinledik. Şimdi ise genç sanatçılarımızla devam ediyoruz. En son Ajda Pekkan'la çıkardıkları şarkı Hileli'yle gündemden düşmeyen Manifest kızları yine yapacaklarını yaptılar ve 2 gün önce yepyeni bir şarkı çıkardılar. Ben çok beğendim. Çok canlı, enerjik bir şarkı. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Manifest'ten Toz Pembe.

Manifest'ten Toz Pembe şarkısını dinledik. Şimdi ise size orijinali Mustafa Sandal'dan olan bir şarkı çalacağım. Benim çocukluğumda yani 90'ların sonu 2000'lerin başlarında Türkiye'de bu şarkı çok büyük, çok popüler bir şarkıydı. Nereye giderseniz gidin, okula gidin, kafeye gidin, plaja gidin, arabaya binin, radyoyu açın, bu şarkı çalıyordu. Yani biliyorum ki duya duya milyonlarca kişinin beynine kazınmış bir şarkı. Belki siz de onlardan birisiniz. Ve şimdi de bu Mustafa Sandal'ın harika şarkısını Ece Seçkin'den dinliyoruz. Ece Seçkin ve Mustafa Sandal Ay'a Benzer.

Hanımlar beyler, Ece Seçkin ve Mustafa Sandal'dan Ay'a benzer şarkısını dinledik. Şimdi ise Yüz Yüzeyken Konuşuruz'la devam ediyoruz. Yüz Yüzeyken Konuşuruz 2011 yılında kurulmuş bir grup ve indie ve alternatif rock türünde şarkılar yapıyorlar. Şimdiki şarkımız da 2020 yılında çıkardıkları Kazılı Kuyum albümünden albüme ismini veren şarkı. Yüz Yüzeyken Konuşuruz'dan Kazılı Kuyum.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 16 turunda ilk maçlar oynandı. Ev sahibi Kanada, Fas'a 3-0 mağlup olarak elendi. Fransa ise Paraguay'ı 1-0'la turnuva dışına gönderdi. Mbappe 7 gole ulaştı, Messi ile gol krallığına ortak oldu. Fransa ve Fas çeyrek finalde karşılaşacaklar. İki takım 2022 Dünya Kupası'nda da yarı finalde eşleşmişti. Günün ilk maçı Brezilya ve Norveç mücadelesi. İki ekip 1998'de Fransa'daki Dünya Kupası'nda grup aşamasında karşılaşmış. Norveç 2-1 kazanmıştı. O günkü kadroda futbolcu olarak yer alan Stella Solbakken, bugün Norveç'in teknik direktörü. Solbakken maç öncesi Brezilyalı Vinicius Junior'ı övdü. O topla dans edebilen bir futbolcu ifadelerini kullandı. Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Haaland için özel bir önlem almayacaklarını söyledi. Sambacılarda Rafinha ve Neymar bu maçta süre alabilir. Günün diğer maçı Mexico City'deki Azteca stadında Meksika ve İngiltere arasında oynanacak. 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere, Maradona'dan Tanrı'nın eli olarak tarihe geçen golü bu stadyumda yemiş ve turnuvadan elenmişti. Arjantin ve Maradona o yıl Dünya Kupası'nı bu stadyumda havaya kaldırmıştı. Meksika maçı öncesi İngiliz spor basını İngiliz futbolcuların 2000 metre yükseklikten etkilenmemek için cinsel gücü arttırıcı ilaçtan kullanacağı iddiasını ortaya atmıştı. Son basın toplantısında İngiltere teknik direktörü bunu yalanladı, zaten doğru da olamazdı. Meksika'da ise öne çıkan başka bir gelişme var. Bir YouTuber Ekvador maçı öncesi tüm takıma 1 milyon dolar değerinde marka saat hediye etmişti. Ancak bu tür hediyelerin alınıp verilmesi özellikle kupalar sırasında FIFA etik kodlarına hiç uymuyor. Meksika Futbol Federasyonu futbolcuların saatleri geri verdiğini açıkladı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Hanımlar, beyler, şimdi biz Dünya Kupası'ndan elendik, tamam. Hem Türkiye olarak elendik, hem Almanya olarak elendik. Ama dünkü maçta Fas Kanada'yı 3-0 yendi ve Kanada bir yandan hem de kupanın ev sahiplerinden biri olduğu için bu bayağı büyük bir olay, Fas'ın Kanada'yı yenmesi. Ve Faslılar dün tüm Almanya'da konvoya çıktılar, böyle kornalara basa basa ve bunu, bu konvoy işini Türkler olarak tabii ki biz de seviyoruz ve Türkiye elendiği için tam da yapamamıştık. İçimizde kalmıştı. Ama şimdi Faslılar yapıyor. Biz de enerjimizi artık onları destekleyerek atabiliriz. Ve bir yandan da Meral Kuruyemiş Metropol FM işbirliğiyle yaptığımız Skor Kralı yarışmamızı buradan hatırlatmak istiyorum. Yorumların Instagram hattımız, Instagram hesabımızdaki gönderilerimize girip bu pazartesi, yani yarın 6 Temmuz'da yapılacak olan İspanya-Portekiz maçı için skor tahminlerinizi yorum olarak bekliyoruz. Skor kralımız siz olabilirsiniz. Bir yere ayrılmayın.

0: Hanımlar, beyler, şimdi size efsane bir şarkı çalacağım. Bugüne kadar İstanbul'u anlatan yüzlerce, belki binlerce şarkı yazıldı, söylendi. Ve onlardan biri, belki de en güzellerinden biri, Pamela'nın 2004 yılında çıkardığı İstanbul şarkısı. İstanbul gibi büyük, mega bir şehirde kaybolmayı, hapsolmayı bir aşk hikayesi olarak anlatıyor Pamela bu şarkıda. Sesi açın, Pamela'dan İstanbul.
1: Bir ortak geçmişimiz var.

Hanımlar, beyler, şimdi size benim en sevdiğim kadın sanatçıların birinden Sibel Can'dan bir şarkı çalacağım. Ben Sibel Can'ı çok seviyorum çünkü böyle neşeli, konuşkan ve çok da komik bir kadın olduğunu düşünüyorum. Hani bazı insanlar kaygısız olur, böyle bir şeyleri takmamayı becerebilir ya, Sibel Can bence tam öyle. Şimdi çalacağım şarkısı da kendisi gibi neşeli bir şarkı. 2018 yılında çıkardığı Yeni Aşkım albümünden Sibel Can'dan Vallahi Yalan.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 5 Temmuz Pazar günü Brezilya Norveç'le karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı Magenta. 6 Temmuz Pazartesi ev sahibi Meksika İngiltere'yi ağırlayacak. Maç saati 02, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

Faruk Sabancı ve Sena Şener'den Gurbet şarkısını dinledik. Şimdi ise çok enerjik bir düetle devam ediyoruz. Bu düet çok da orijinal çünkü bu şarkıda alternatif rock, pop ve elektronik müzik türleri bir araya geliyor. Ve bu şarkıyla ilgili ilginç bir detay daha var. Klibini Berlin'e gelip çekmişler. Türk pop müziğinin kraliçesi Hande Yener'le Madrigal grubundan Ego.

Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Hanımlar, beyler, Alize rüzgarıyla şimdi sizi geçmişe götüreceğim. Erkin Koray'dan bir şarkı geliyor. Bu şarkıda Erkin Koray bitecek olan, neredeyse bitmiş olan bir aşkı anlatıyor. Ve şarkının sözlerine bakıyoruz, bayağı üzücü, ağır bir şarkı. Ama bir yandan da müziği, melodiyi dinliyoruz. Cıvıl cıvıl enerjik bir melodisi var. Böyle bir şarkı yapmak hiç kolay değil ama Erkin Koray yaptı mı yapıyor. Erkin Koray'dan aşkımız bitecek.

Hanımlar, beyler, geçtiğimiz ay Saygı 1 isimli bir konser oldu. Bu Saygı 1 denen şey bir konser serisi ve birkaç ay arayla yapılıyor. Ve her konserin teması Türk müziğinden usta bir sanatçı oluyor. Yani bu konserlerde yeni nesil sanatçılar böyle Türk müziğine imzasını atmış usta sanatçıların şarkılarını yeniden yorumluyorlar. Mesela bu Ceza için yapılmıştı. Sertab Erener için, Mor ve Ötesi için yapılmıştı. En son yapılan Saygı 1 de Mustafa Sandal için yapıldı. Yani genç sanatçılar Mustafa Sandal'ın çok bilinen, çok sevilen şarkılarını tekrar söylediler. Kendi tarzlarıyla yeniden yorumladılar. Ve işte şimdi çalacağım şarkı da bu etkinlikten. Mustafa Sandal'ın efsane şarkısı İsyankar'ı rap sanatçımız Sefo'dan dinliyoruz.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yaz tatillerinin başlamasıyla otoyollarda yoğunluk bekleniyor. ADAC 28 güzergahta trafik yoğunluğu uyarısı yaptı. En riskli zamanlar cuma öğleden sonra, cumartesi sabahı ve pazar öğleden sonra. Sürücülere mümkünse pazartesi ya da salı günü yola çıkmaları öneriliyor. Erfurt'ta AfD'nin Federal Parti Kongresi'ne karşı büyük protestolar düzenlendi. Polis 31 bin, organizatörler ise en az 50 bin katılımcıdan söz ediyor. Göstericiler bazı yolları ve A71 otoyolunun bir bölümünü kapattı, toplu taşıma aksadı. Buna rağmen AfD Kongresi zamanında başladı. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 3000'e yaklaştı. Venezuela'da 24 Haziran'daki 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından resmi ölü sayısı 2954'e yükseldi. 16 binden fazla kişi yaralandı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunda Avrupa Birliği üyelik sürecinde ilerleme olmadığını belirtti. Raporda demokratik reform eksikliği, hukuk devleti, temel haklar ve basın özgürlüğü alanlarındaki sorunlara dikkat çekildi. Buna karşılık Türkiye'nin Avrupa Birliği ve NATO için stratejik önemini koruduğu da vurgulandı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Hanımlar, beyler, megastarımızla devam ediyoruz. Şimdi çalacağım şarkı megastarımız Tarkan'ın yeni şarkılarından. Ve bu şarkıda Tarkan sevmeyi, aşkı anlatıyor ve diyor ki: "Yoktur kitabımda öyle yarım eksik sevmek, ya hep ya hiçtir bende." Ne güzel demiş. Tarkan'ın 2024 yılında çıkardığı Quantum 51 albümünden Yo.

Sevgili dinleyiciler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdi harika, capcanlı, rengarenk bir şarkı geliyor. Türk pop müziğinin en efsane şarkılarından biri bence bu şarkı ve bu şarkıda iki çok önemli kadın sanatçımızın imzası var. Sözleri Nil Kara İbrahimgil'den, söyleyense Sertab Erener. Sertab Erener'in 2010 yılında çıkarır çıkarmaz listelerin başına oturan efsane albümünden, Rengarenk'ten, albüme ismini veren şarkı Rengarenk.

Sertab Erener'den Rengarenk şarkısını dinledik. Şimdi ise size Alişan'ın yeni şarkısını çalacağım. Ama bu şarkının ardında biraz üzücü bir hikaye var. Alişan 2021 yılında maalesef kardeşini kaybediyor ve yeğenlerini kardeşinden ona kalan çok değerli iki emanet olarak görüyor. Ve bu şarkıyı da yeğeni Eyşan'ın yardımıyla yapmış Alişan ve bu şarkıdan kazandığı geliri yeğenlerine verecekmiş. Yani maalesef biraz acılı, böyle duygulu bir hikayesi var ve sözleri de öyle. Alişan'dan Kadere Bak.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 16 turunda ilk maçlar oynandı. Ev sahibi Kanada, Fas'a 3-0 mağlup olarak elendi. Fransa ise Paraguay'ı 1-0'la turnuva dışına gönderdi. Mbappe 7 gole ulaştı, Messi ile gol krallığına ortak oldu. Fransa ve Fas çeyrek finalde karşılaşacaklar. İki takım 2022 Dünya Kupası'nda da yarı finalde eşleşmişti. Günün ilk maçı Brezilya ve Norveç mücadelesi. İki ekip 1998'de Fransa'daki Dünya Kupası'nda grup aşamasında karşılaşmış, Norveç 2-1 kazanmıştı. O günkü kadroda futbolcu olarak yer alan Stella Solbakken, bugün Norveç'in teknik direktörü. Solbakken maç öncesi Brezilyalı Vinicius Junior'ı övdü. O topla dans edebilen bir futbolcu ifadelerini kullandı. Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Haaland için özel bir önlem almayacaklarını söyledi. Sambacılarda Rafinha ve Neymar bu maçta süre alabilir. Günün diğer maçı Mexico City'deki Azteca stadında Meksika ve İngiltere arasında oynanacak. 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere, Maradona'dan Tanrı'nın eli olarak tarihe geçen golü bu stadyumda yemiş ve turnuvadan elenmişti. Arjantin ve Maradona o yıl Dünya Kupası'nı bu stadyumda havaya kaldırmıştı. Meksika maçı öncesi İngiliz spor basını İngiliz futbolcuların 2000 metre yükseklikten etkilenmemek için cinsel gücü arttırıcı ilaçtan kullanacağı iddiasını ortaya atmıştı. Son basın toplantısında İngiltere teknik direktörü bunu yalanladı, zaten doğru da olamazdı. Meksika'da ise öne çıkan başka bir gelişme var. Bir YouTuber Ekvador maçı öncesi tüm takıma 1 milyon dolar değerinde marka saat hediye etmişti. Ancak bu tür hediyelerin alınıp verilmesi özellikle kupalar sırasında FIFA etik kodlarına hiç uymuyor. Meksika Futbol Federasyonu futbolcuların saatleri geri verdiğini açıkladı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Hanımlar, beyler, spor redaktörümüz Volkan Ağır'dan Dünya Kupası dosyasını dinledik. Volkan bizler için böyle çok güzel araştırmalar yapıyor. Futbolla, spor tarihiyle ilgili hikayeler buluyor, haberler buluyor. Ben ondan bir sürü şey öğrendim futbolla ilgili. Ve buradan size hatırlatmak istiyorum. Meral Kuruyemiş ve Metropol FM işbirliğiyle hazırladığımız Skor Kralı yarışmamız devam ediyor. Katılmak için Metropol FM Instagram hesabımızda paylaştığımız gönderilere bakabilirsiniz. Yarınki İspanya-Portekiz maçı için skor tahminlerinizi yorum olarak bekliyoruz. Eğer diyorsanız ki skor kralı benim, yarışmamızı kaçırmayın.

Sevgili dinleyiciler, şimdi Mustafa Ceceli'den bir şarkıyla devam edeceğiz. Mustafa Ceceli, Türk pop müziğinde öyle bir isim ki, kendi harika şarkılarının yanında bir de aklımıza gelen, gelebilecek olan neredeyse tüm pop sanatçılarının şarkılarını bestelemiş biri, aranjmanını yapmış biri. Ajda Pekkan, Sezen Aksu olsun, Mustafa Sandal, Murat Boz olsun, Kenan Doğulu olsun, tüm bu isimlerin şarkılarında Mustafa Ceceli'nin de imzası var. Yani bir nevi Türk popunun mimarlarından biri diyebiliriz onun için. Şimdi çalacağım şarkısı da 2013 yılında yaptığı bir şarkı. Mustafa Ceceli'den Söyle Canım.

Sevgili dinleyiciler, bu pazarlık Alize Rüzgarı programının sonuna geldik. Pazar günlerini sizinle birlikte geçirmek, size müzikler seçmek, sizinle sohbet etmek benim için çok büyük bir zevk ve çok değerli. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Metropol FM sosyal medya hesaplarımızdan Dünya Kupası ile ilgili paylaşımlarımıza ve Skor Kralı yarışmamıza devam ediyor olacağız. Haftaya pazar görüşmek üzere, hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yaz tatillerinin başlamasıyla otoyollarda yoğunluk bekleniyor. ADAC 28 güzergahta trafik yoğunluğu uyarısı yaptı. En riskli zamanlar cuma öğleden sonra, cumartesi sabahı ve pazar öğleden sonra. Sürücülere mümkünse pazartesi ya da salı günü yola çıkmaları öneriliyor. Erfurt'ta AfD'nin Federal Parti Kongresi'ne karşı büyük protestolar düzenlendi. Polis 31 bin, organizatörler ise en az 50 bin katılımcıdan söz ediyor. Göstericiler bazı yolları ve A71 otoyolunun bir bölümünü kapattı, toplu taşıma aksadı. Buna rağmen AfD kongresi zamanında başladı. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 3000'e yaklaştı. Venezuela'da 24 Haziran'daki 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından resmi ölü sayısı 2954'e yükseldi. 16 binden fazla kişi yaralandı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunda Avrupa Birliği üyelik sürecinde ilerleme olmadığını belirtti. Raporda demokratik reform eksikliği, hukuk devleti, temel haklar ve basın özgürlüğü alanlarındaki sorunlara dikkat çekildi. Buna karşılık Türkiye'nin Avrupa Birliği ve NATO için stratejik önemini koruduğu da vurgulandı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 5 Temmuz Pazar günü Brezilya Norveç'le karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı Magenta. 6 Temmuz Pazartesi ev sahibi Meksika İngiltere'yi ağırlayacak. Maç saati 02, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 5 Temmuz Pazar günü Brezilya Norveç'le karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı Magenta. 6 Temmuz Pazartesi ev sahibi Meksika İngiltere'yi ağırlayacak. Maç saati 02, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 16 turunda ilk maçlar oynandı. Ev sahibi Kanada, Fas'a 3-0 mağlup olarak elendi. Fransa ise Paraguay'ı 1-0'la turnuva dışına gönderdi. Mbappe 7 gole ulaştı, Messi ile gol krallığına ortak oldu. Fransa ve Fas çeyrek finalde karşılaşacaklar. İki takım 2022 Dünya Kupası'nda da yarı finalde eşleşmiş.

0: 2008'de Fransa'daki Dünya Kupası'nda grup aşamasında karşılaşmış, Norveç 2-1 kazanmıştı. O günkü kadroda futbolcu olarak yer alan Stella Solbakken, bugün Norveç'in teknik direktörü. Solbakken maç öncesi Brezilyalı Vinicius Junior'ı övdü. O topla dans edebilen bir futbolcu ifadelerini kullandı. Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Haaland için özel bir önlem almayacaklarını söyledi. Sambacılarda Rafinha ve Neymar bu maçta süre alabilir. Günün diğer maçı Mexico City'deki Azteca stadında Meksika ve İngiltere arasında oynanacak. 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere, Maradona'dan Tanrı'nın eli olarak tarihe geçen golü bu stadyumda yemiş ve turnuvadan elenmişti. Arjantin ve Maradona o yıl Dünya Kupası'nı bu stadyumda havaya kaldırmıştı. Meksika maçı öncesi İngiliz spor basını İngiliz futbolcuların 2000 metre yükseklikten etkilenmemek için cinsel gücü arttırıcı ilaçtan kullanacağı iddiasını ortaya atmıştı. Son basın toplantısında İngiltere teknik direktörü bunu yalanladı, zaten doğru da olamazdı. Meksika'da ise öne çıkan başka bir gelişme var. Bir YouTuber, Ekvador maçı öncesi tüm takıma 1 milyon dolar değerinde marka saat hediye etmişti. Ancak bu tür hediyelerin alınıp verilmesi, özellikle kupalar sırasında FIFA etik kodlarına hiç uymuyor. Meksika Futbol Federasyonu futbolcuların saatleri geri verdiğini açıkladı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 5 Temmuz Pazar günü Brezilya Norveç'le karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı Magenta. 6 Temmuz Pazartesi ev sahibi Meksika İngiltere'yi ağırlayacak. Maç saati 02, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

acımasız olma şimdi bu kadar.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.